0: Ayrıntısımız Sony bu.
1: Evet, bakın. Instagram'a.
0: Hello, Ferry.
2: You go ahead and mark me in 935 along with 911.